0: Hoşçakalınız, iyi haftalar.
1: Couleur Lyon, la radio qui vous raconte.